teşekkürler. Şimdi dinlemesi size de dinlemesi de zorsak. Çok da kısım olduğunu düşünmez diye bir karakol bulur. Şimdi size bir şey var. İtalya. Bu yüzden ama başlık ezeyin. Radyo aktörü var.